söyledin bana. Sen benim ellerinden tutabildiğim, yanağını okşayabildiğim, sarılıp ağlayabildiğim sevgilim, dostum, sırdaşım, biricik sevdam. Ayrılık unutanlara mahsus. Ben seni unutamadım ki. Ben senden ayrılamadım ki. Yıllar, yıllar neleri götürdü özünden, neleri unuttu yüreğin. Sele mi kapıldın yoksa İstanbul yamacında? Söyle. Söyle.

0: Reklam.
1: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleriyle yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: ETS'nin sunduğu Öykü Güler Sönmez'de Sabah Kuşağı başlıyor.

Günaydın, iyi sabahlar, iyi haftalar herkese. 3 Ağustos 2026 Pazartesi bugün. Yepyeni bir haftaya başlıyoruz. Ağustos'un ilk pazartesi günü bugün. Kral Pop'tasınız. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu burası. Ben Öykü Güler Sönmez. 2 saat boyunca Kral Pop radyo mikrofonlarında Türkiye'den, dünyadan, müzikten, sanattan, yaz tatilinden, orman yangınlarından, teknolojiden, sağlıktan pek çok notla eşlik edeceğim Kral Pop şarkılarına. Ve bir hatırlatmam var. Kral Pop etkinlik otobüsümüz bu sabah Gaziantep'te ve yayın içinde bir şanslı Kral Pop dinleyicisine sürpriz markalardan 5.000 veya 10.000 lira değerindeki hediye çeklerinden birini takdim edeceğim. Önce otobüsün lokasyonunu duyuracağım ve otobüse ilk gelen şanslı Gaziantep'li Kral Pop dinleyicisi bu hediye çeklerinden birinin sahibi olacak. Ama lokasyonu yayın içinde ne zaman söyleyeceğimi ben de bilmiyorum ama şifreyi biliyorum. Bugünkü şifremiz Gaziantep için baklava. Hadi başlayalım yayına.

0: ETS'nin sunduğu Öykü Güler Sönmez'de Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Reklam.
2: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
3: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Ağustos ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
0: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
4: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend, bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle.
5: Çok iyi ya, çok iyi ya.
6: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezinde.

0: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

Kavrulmaya hazır mısınız? Eyyam ve bahur geliyor çünkü. İstanbul'da 28-30 derecelerde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklığı yeni haftayla beraber kademe kademe artıyor. 31-34 dereceleri görecek megakent ve hava çoğunlukla az bulutlu açık olacak. Bu iyi haber olabilir ama AKOM'un haftalık raporuna göre bugün parçalı bulutlu sıcaklık 31 derece, yarın parçalı ve az bulutlu sıcaklık 32 derece İstanbul'da. Marmara ve Ege içinde kuvvetli rüzgar uyarısı var bu arada. Deniz ulaşımını kullanacakların seferleri kontrol etmesinde fayda var. Sıcaklıklar içinde herkese kolaylıklar diliyorum. Kral Pop burası.

0: insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Reklam. Bitmeyen tatil hissi için tatil budur.
2: Tatil budur hissi.
1: Reklam.

Spider-Man gişesi beklendiği gibi tarih yazdı. Gittiniz mi bilmiyorum ama Tom Holland'ın Spider-Man rolüne 5 yıl aradan sonra geri döndüğü Spider-Man Brand New Day, Kuzey Amerika'daki 4480 salondan 168 milyon dolar hasılat elde etti ve Amerikan gişe tarihinde bir filmin ulaştığı en yüksek açılış günü gelirine imza attı. Türkiye'yi yarın öğreneceğiz. Yeni film Peter Parker'ın sevgilisi MJ ve en yakın arkadaşı Ned'in en yakın müttefiklerinin desteği olmadan tek başına mücadele etmeyi öğrenmesini konu alıyor. Kim öldü, kim ölmedi? Sosyal medyada bu çok fazla konuşuluyor. Yani spoiler veriyorsunuz. Onların sonuna kadar izlememek için anında kapatıyorum. Lütfen kimse spoiler vermesin. İzleyen var, izlemeyen var. Elif Buse Doğan'la devam ediyoruz. Pazartesi sabahına yangın yeri. Şimdi Pop'un kralı Kral Pop'ta.

0: TTS'nin sunduğu Öykü Güler Sönmez'de Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Reklam. Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.

0: budur.
1: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
3: Bellona. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
1: İklimsa. Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: Ford Custom 9+1 koltuk seçeneğiyle yolculuğu bir üst seviyeye taşıyor. Premium iç mekan detayları, konfor odaklı tasarım unsurları ve ileri seviye donanım özellikleriyle fark yaratıyor. Üstelik D2 yolcu taşıma belgesine de uygun. Siz de hemen bir Ford yetkili satıcısına uğrayın. Ford Custom'ı ve özelliklerini daha yakından tanıyın.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

Sıcaklıklar arttıkça nasıl serinleyeceğini bilemiyor insan. Su ve sodayla da bir yere kadar aromalı buzlu kahve dönemindeyiz o yüzden. Ama bununla ilgili bir araştırma var. Ara ara paylaşıyorum çünkü bence çok önemli. Mükellef bir yemekten daha fazla kalori içeriyormuş kahve zincirlerinde satılan bazı buzlu kahveler. Araştırmaya göre buzlu kahvelerin çoğu 200-600 arasında kalori içeriyor. Bu kahveler günlük kalori gereksiniminin 1/4'ünden fazlasına karşılık geliyor. İlla içmeniz gerekiyorsa kahvenin şekersiz ve yağsız sütle yapılanını, hatta bitkisel sütle hazırlanını tercih edebilirsiniz diyorlar. Yapılan çalışmada şöyle de bir bilgi var. Sıradan bir küçük kahve sadece 4 kalori, buzlu Amerikan kahvesi 11 kalori, yağsız sütle hazırlanmış buzlu kahve 68 kalori. Ya bugünü kaldıysanız tadını çıkarın tabii ama bunlara da dikkat edin.

0: Kral Pop Haber.
1: Günaydın, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 3 Ağustos Pazartesi, günün başlıklarıyla sizlerleyiz. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasal düzenlemede kritik haftaya girmiş bulunuyoruz. Çerçeve yasa af niteliğinde olmayacak. Abdullah Öcalan.

0: olan ve örgütün sözde yönetici kadrosuna ilişkin de özel bir düzenleme yapılmayacağı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlarında kapsam dışında tutulacağı belirtildi. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 40 şüpheli tutuklandı. Beşikçioğlu ifadesinde Sayıştay raporlarına konu edilen bazı usulsüzlüklerin kendi talimatıyla başlatılan iç denetim sonucunda ortaya çıkarıldığını söylemişti. Gülistan Doku soruşturmasında gözaltındaki 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı ve toplam sayı 28'e yükseldi. Bu isimler arasında dönemin Tunceli Asayiş Şube Müdürü Ertuğrul Aslan da bulunuyor. Yalova'da evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı. İddianamede Güllü'nün tutuklu kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi. Adalet Bakanı Gürlek, orman yangınlarına ilişkin 1 Haziran'dan bu yana 6 şüphelinin tutuklandığını belirtti. Bakan, suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyecek dedi. İran ve Amerika arasında müzakereler bugün yapılacak. Amerikan Başkanı Trump, Tahran'la Hürmüz Boğazı konusunda da bir anlaşmaya varıldığını, nükleer program konusunda da uzlaşma sağlanmasını beklediğini ifade etti. İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Asırlık Gece belgesel çekimleri nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bu gece ve yarın gece de köprünün Anadolu-Avrupa geçişi gece saat 1'den sabah 5'e kadar kapalı olacak. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre bu hafta yazın en sıcak günleri yaşanacak. Bugün İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı 31, Ankara parçalı bulutlu 33, İzmir ve Antalya az bulutlu 34, Bursa parçalı bulutlu 32 derece.
1: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray 4. hazırlık maçında Fransa'dan Rennes Rams Park'ta ağırladı. 6 gol atılan karşılaşma 3-3 berabere sona erdi. Trabzonspor Muhammed Salah'ı bekliyor. 34 yaşındaki Mısırlı Yıldız'a 2 yıllık sözleşme öneren Karadeniz ekibi senelik 17 milyon euro maaş teklif etti. Başkan Ertuğrul Doğan şu anda anlaşma yok dedi. Yağız Kağan Erdoğmuş satrançta ilkleri başarmaya devam ediyor. 15 yaşındaki büyük usta dünya gençler sıralamasında bir numaraya yükselerek zirveye yerleşti. Gençlerde bir diğer Türk büyük usta Ediz Gürel ise 6. basamakta yer aldı. Şansa kalmaz işiniz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Aşırı sıcaklar yurt genelinde etkili olacak. Marmara'da Poyraz orta hızda esiyor. Bunaltıcı bir hava var. Akdeniz'de ise 35 derecelerde seyreden sıcaklık %70 bağıl nemle birlikte 40 derecelere çıkıyor. Güneşin doğrudan altında kalınmamasına özen gösterilmeli. Ege'de ise karayel denizden daha nemli ve sert esiyor. Karadeniz'de en sıcak günlerini yaşayacak bu hafta. Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar için tedbir alınmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Hem otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapalı. Trafik tek şeritten veriliyor. Ankara-Niğde otoyolunun 7 ila 9. kilometrelerinde üst yapı çalışması nedeniyle Niğde istikameti sol şerit trafiğe kapalı. Ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Gelelim Kral Pop Etkinlik Otobüsü'ne. Kral Pop Etkinlik Otobüsü'müz şu anda Gaziantep'te. Az sonra otobüsün lokasyonunu duyuracağım ve otobüse ilk gelen şanslı Kral Pop dinleyicisi de sürpriz markalardan 5.000 ve 10.000 lira değerindeki hediye çeklerinden birinin sahibi olacak. Şifremizi hatırlatmak istiyorum. Bu sabah şifremiz baklava ve Kral Pop Etkinlik Otobüsü. Şu anda Üniversite Bulvarı Tıp Fakültesi tramvay durağının yanında. Tekrar ediyorum, Kral Pop Etkinlik Otobüsü'müz bu sabah Gaziantep Üniversite Bulvarı Tıp Fakültesi tramvay durağı yanında ve şifremiz baklava, ilk gelecek olan Kral Pop dinleyicisini bekliyoruz. Herkese bol şans.

0: ETS'nin sunduğu Öykü Güler Sönmez'de Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.

0: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Serdar Ortaç, Can Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, Arci ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Sana iyi gelecek.
3: Haliç Üniversitesi sana iyi gelecek. Başla. Yapay zeka destekli eğitim modeliyle geleceğine güçlü bir başlangıç yap.
2: Sana iyi gelecek.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
5: Çay makinesi deyince vatan.
4: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
9: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
10: Şansa kalmaz işimiz.
11: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
12: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444 4 469.

0: budur.
1: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Pop, pop, kral pop. Koçak'ta festival şimdi başlıyor.

3 Ağustos 2026 Pazartesi, bugün yepyeni bir haftaya başladık. Yepyeni bir ayında 3. günündeyiz. Ağustos ayında neler izleyeceğimize bir bakalım. Yeni yapım istiyorum çünkü artık biraz kısır döngüye girdik gibi oldu. Ted Lasso 3 yıllık aranın ardından 4. sezonuyla ekrana dönüyor mesela. Ama bu kez Ted erkek takımı yerine kulübün kadın futbol takımının başına geçiyor. Ted Lasso 5 Ağustos'ta erişime açılacak. 100 Years of Solitude 7 bölümlük yeni sezonuyla yine Ağustos'ta yayınlanacak dizilerden. Gabriel Garcia Marquez'in aynı adlı romanından uyarlanan Kolombiya yapımı dizi yine 5 Ağustos'ta erişime açılıyor. İzleyiciyle buluşuyor malum platformda. Bunlarla başlayalım bence Aya. Ne dersiniz? Kral Pop.

İstanbul Uluslararası Organizasyonların Avrupa turnelerinin durağı haline geldi. Farkında mısınız bilmiyorum. Muazzam isimler konser vermeye başladı bu sene. Ağustos ayı boyunca da rock, elektronik, pop, K-pop dünyasının pek çok yıldızı peş peşe İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak. The Prodigy, Tiesto, Jack White, Zara Larsson, LP ve Güney Kore'nin sevilen grupları Ateez'de, Monsta X hepsi bu ay İstanbul'da konser veriyor. Uzmanlar bunun tesadüf olmadığını söylüyor bu arada. Uluslararası organizasyon şirketlerinin artık İstanbul'u Avrupa turnelerinin vazgeçilmez duraklarından biri olarak gördüğünü söylüyorlar. LP mesela 12 Ağustos'ta Çarşamba günü İzmir Tarihi Hava Gazı Fabrikası'nda, 14 Ağustos'ta İstanbul'da Küçük Çiftlik Park'ta olacak. Prodigy 7 Ağustos'ta Zorlu PSM'de performans sergileyecek. Zara Larsson büyük isim 9 Ağustos'ta Park Orman'da olacak. Zara Larsson biletleri açıldığı an almak için bilgisayar başındaydım. 30 saniye sonra biletler tükendi. Nasıl buldunuz o konsere bile çok merak ediyorum, yazsanıza bana.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bay farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bay'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: ETS'nin sunduğu Öykü Güler Sönmez'de Sabah Kuşağı devam edecek.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
4: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin.
5: İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.

0: partiyiz.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
5: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın, geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
8: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
9: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tüvtürk.com.tr'den 0850

222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.

0: Kral Pop Etkinlik Otobüsümüz bu sabah Gaziantep'te biliyorsunuz. Yayının başında otobüsün lokasyonunu duyurdum ve ilk gelecek olan Kral Pop dinleyicisine sürpriz markalardan hediye çeklerinden birini takdim edeceğiz dedim. Ve bugünün kazananı belli, Mehmet Salih Aras.
1: Günaydın Kral Pop dinleyicileri. İsmim Salih, Gaziantep'te yaşıyorum. Sabah işe giderken Kral Pop Radyo'da Öykü Hanım'ı dinliyordum. Anonsu duydum, tıp fakültesi tramvay durağı yanında otobüse geldim. Hediyemi aldım. Öykü Hanım'a ve tüm Gaziantep'lilere selamlar.
0: Tebrik ediyoruz Mehmet Salih Aras'ı. Güle güle harcayın hediye çeklerinizi. Bu arada bugün Mert de yayınında otobüsün lokasyonu duyuracak. Yine Gaziantep'teki dinleyicilerimizden biri sürpriz hediye çeklerinden birinin sahibi olacak. Aklınızda olsun. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Öykü Güler Sönmez ben. Gidiyorum. Harika bir hafta, harika bir pazartesi olsun. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Basın Turu. Günaydın, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 3 Ağustos Pazartesi, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. Yeni haftaya yargı kanadından gelen tutuklama haberleriyle başladık. İlk durağımız NTV Haber Portalı'ndayız. CHP'li Etmeskut Belediyesi'ne ihale, fesat karıştırma, irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamalarıyla sabah erken saatlerde bir operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 40 şüpheli tutuklandı. Soruşturma kapsamında belediye ile iş ilişkisi bulunduğu değerlendirilen çeşitli firmaların yetkilileri hakkında da işlem yapıldı. Belediyede ve şüphelilere ait 56 ikamet, 15 iş yeri ve 41 araçta arama ve el koyma işlemleri de gerçekleştirildi. TRT Haber'in manşetinde ise FETÖ yazıyor. İçişleri Bakanlığı, Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Muğla'nın Marmaris ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast teşebbüsünde bulunan timdeki Burkay Karatepe'nin yakalanmasına ilişkin detayları paylaştı. Geçtiğimiz Nisan ayında Afyonkarahisar'daki bir otel toplantısında bereyle yüzünü gizleyen bir şahıs tespit edildi ve bu şahsın sahte isimle kayıt yaptırdığı belirlendi. Şahsın sahte kimlikler ve başkasına ait GSM hatlarını kullandığı da saptandı. Bunun üzerine Afyonkarahisar İl Merkezi'nde

0: aynı sokaktaki iki ayrı hücre evi takibe alındı. Habertürk'te ise sınır ötesinden iki manşet öne çıkıyor. Amerikan Başkanı Trump, İran'la Hürmüz konusunda bir anlaşma var. Nükleer silahların temizlenmesi konusunda da bir anlaşma olacak dedi. Trump, İran'la müzakerelerin bugün yeniden başlayacağını ve bir anlaşma sağlanması konusunda iyimser olduğunu aktardı. Bir diğer manşet ise Mısır'dan. İsmailiye kentinde 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı Ürdün, Lübnan, Filistin ve İsrail'de de hissedildi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin sabaha karşı 3'te yaşandığı ve yerin 5,47 kilometre derinliğinde gerçekleştiği aktarıldı. Şu ana dek herhangi bir can kaybı ve yaralanma bilgisi paylaşılmamış. Basın turunda gazetelere uzanıyoruz. İlk durağımız Hürriyet'te manşet çerçeve yasa meclise geliyor. Terörsüz Türkiye sürecinde PKK'nın tamamen tasfiyesini sağlamaya yönelik çerçeve yasa bugün meclise sunulacak. Teklifin 10 ila 12 madde olması bekleniyor. Haberin ayrıntısında teklifin tek seferlik ve süreli olacağı paylaşılmış. 6 ay içinde başvuran terör örgütü mensuplarının üyelik, propaganda, yardım, yataklık ve irtibatlı, iltisaklı olmak gibi suçlamalardan yargılanmayacağı bilgisi paylaşılmış. Sözcünün manşetinde ise iktidar gözünü İBB yönetimine dikti yazıyor. Tutuklama ve transferler dengeyi bozdu, butlancılara gün doğdu. İstinaf İmamoğlu hakkındaki bir cezayı onarsa İBB meclisinde yeni başkan seçilecek. Şu anda denge 157'ye 138. Eğer 10 üye taraf değiştirirse İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni AK Partili başkan yönetecek denilmiş ve alt satırda haberin ayrıntılarına yer verilmiş. Milliyet gazetesinde ise orman yangınlarına ilişkin Bakan İbrahim Yumaklı'nın açıklaması dikkat çekiyor. 29 Temmuz çarşambadan bu yana ülke genelinde 192'si orman dışı toplam 314 yangına müdahale edildi. Yangınların tamamen kontrol altına alındığını açıkladı Bakan Yumaklı, ancak yangın riskinin de halen devam ettiği uyarısını paylaştı. Basın turunun bugünkü kapanışını Posta gazetesiyle yapıyoruz. Manşet: Caretta Caretta uzaya çıkıyor. Akdeniz'in simge türlerinden Caretta Caretta, Antalya'da düzenlenecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin maskotu olacak. Astronot kıyafetli Turkuaz ismindeki deniz kaplumbağası, Turkuaz'dan yıldızlara sloganıyla deniz kaplumbağalarının binlerce kilometrelik göç yolculuğuyla insanlığın uzayı keşfetme serüveni arasında bağ kuracak.
1: Basın turu. Akü yol durumunu sunar.
0: Hem otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapalı. Trafik tek şeritten veriliyor. Ankara-Niğde otoyolunun 7 ila 9. kilometrelerinde üst yapı çalışması nedeniyle Niğde istikameti sol şerit trafiğe kapalı. Ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

0: Aysen'in sunduğu Öykü Güler Sönmez'de Sabah Kuşağı hafta içi her gün 7-9 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
3: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz?
4: Hadi o zaman.
3: Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya

0: otomobilinizi Bursa Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar bursanext.com'da. Bursan Next. Pilot
1: Garaj Auto Expertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
3: İşinizde mükemmelliğe yer açın. Ford Custom 9+1 koltuk seçeneğiyle yolculuğu bir üst seviyeye taşıyor. Premium iç mekan detayları, konfor odaklı tasarım unsurları ve ileri seviye donanım özellikleriyle fark yaratıyor. Üstelik D2 yolcu taşıma belgesine de uygun. Siz de hemen bir Ford yetkili satıcısına uğrayın. Ford Custom'ı ve özelliklerini daha yakından tanıyın.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.

0: partiyiz.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
4: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
5: Migros'tan Hodri Meydan, 23 Temmuz 5 Ağustos tarihleri arasında ayçiçek yağından una, zeytinyağından pirince kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: Havalar güzel, yaz uzun, nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
8: Kredi. Hayat değişiyor, evler akıllanıyor, şehirler dönüşüyor, teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var: enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
9: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
10: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
11: Bize huzur lazım.
12: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Aşırı sıcaklar yurt genelinde etkili olacak. Marmara'da Poyraz orta hızda esiyor. Bunaltıcı bir hava var. Akdeniz'de ise 35 derecelerde seyreden sıcaklık %70 bağıl nemle birlikte 40 derecelere çıkıyor. Güneşin doğrudan altında kalınmamasına özen gösterilmeli. Ege'de ise karayel denizden daha nemli ve sert esiyor. Karadeniz'de en sıcak günlerini yaşayacak bu hafta. Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar için tedbir alınmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS sizin için.

Görünmeyen masraflar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen İNG Mobil'e

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112.

0: kredi kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: Haliç Üniversitesi sana iyi gelecek. Şehrin merkezindeki modern kampüsünde geleceğine güçlü bir başlangıç yap.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur
4: hissi. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam olurken, bir tuhaflık olmuyor değil. Sızlıyorum, özlüyorum.

0: Kral Pop Radyo Otobüsü bugün Gaziantep'te. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral Pop Radyo'yu dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, Müziğin Kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kim bizden hediye çeki kazandı?
1: Merhaba, ben Zara. Kral Pop Radyo'yu sürekli dinliyorum. Otobüs anonsunu duyunca otobüse gelip hediye kartımı alıp Kral Pop ailesine teşekkür ettim.
0: Kral Pop Radyo'yu dinleyin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.
2: Reklam.
3: Görünmeyen masraflar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.

Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: spor haberlerini sunar.
1: Trabzonspor Muhammed Salah'ı bekliyor. 34 yaşındaki Mısırlı Yıldız'a 2 yıllık sözleşme öneren Karadeniz ekibi senelik 17 milyon euro maaş teklif etti. Başkan Ertuğrul Doğan şu anda anlaşma olmadığına dair açıklama paylaştı. Yağız Kağan Erdoğmuş satrançta ilkleri başarmaya devam ediyor. 15 yaşındaki büyük usta dünya gençler sıralamasında bir numaraya yükseldi ve zirvenin sahibi oldu. Gençlerde bir diğer Türk büyük usta Ediz Gürel de 6. basamakta yer aldı. Toprak Razgatlıoğlu MotoGP'deki ilk sezonunda geride kalan 11 yarışı değerlendirdi. Zirve mücadelesini özleyen Türk pilot MotoGP'den bir şey kazanmadan ayrılmayacağını söyledi. Superbike'da kazandığı 3 dünya şampiyonluğundan sonra MotoGP'ye adım atan ilk Türk pilot olan Razgatlıoğlu sıradaki yarışına 9 Ağustos'ta Büyük Britanya'da çıkacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Aşırı sıcaklar yurt genelinde etkili olacak. Marmara'da Poyraz orta hızda esiyor. Bunaltıcı bir hava var. Akdeniz'de ise 35 derecelerde seyreden sıcaklık %70 bağıl nemle birlikte 40 derecelere çıkıyor. Güneşin doğrudan altında kalınmamasına özen gösterilmeli. Ege'de ise karayel denizden daha nemli ve sert esiyor. Karadeniz'de en sıcak günlerini yaşayacak bu hafta. Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar için tedbir alınmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: TEM Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapalı. Trafik tek şeritten veriliyor. Ankara-Niğde otoyolunun 7 ila 9. kilometrelerinde üst yapı çalışması nedeniyle Niğde istikameti sol şerit trafiğe kapalı. Ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa.

0: Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.
2: Sarı zamanımızı bir geriye, geriye, geriye, en güzel yerine.

0: STS'nin sunduğu Öykü Güler Sönmez'de Sabah Kuşağı hafta içi her gün 7-9 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Doğada ne varsa zebrada da.
3: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Pilot Garaj Shop'a
1: ekspertiz. Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epey...

0: Gir, çekilişe katıl.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRK. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa, Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444 4 469.

Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: Pop Haber.
1: Merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 3 Ağustos Pazartesi. Gün gelişmeleriyle sizlerleyiz. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayı enflasyon oranlarını açıkladı. Temmuz'da enflasyon %1,78 olarak kayıtlara geçti. Yıllık enflasyon ise %31,75 oldu. Ev ve iş yeri kiralarında artış sınırı da %31,9 olarak güncellendi. Terörsüz Türkiye için hazırlanan yasal düzenlemede kritik haftadayız. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş çerçeve yasanın bu hafta meclise geleceğini bildirdi. Yasa af niteliğinde olmayacak. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 40 kişi sabah saatlerinde tutuklandı. 10 şüpheli adli kontrolle serbest. Gülistan Doku soruşturmasında gözaltındaki 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı ve toplam sayı 28'e yükseldi. Bu isimler arasında dönemin Tunceli Asayiş Şube Müdürü Ertuğrul Aslan da bulunuyor. İran ve Amerika arasında müzakereler bugün yapılacak mı? Amerikan Başkanı Trump, Tahran'la Hürmüz Boğazı konusunda bir anlaşmaya varıldığını, nükleer program konusunda da uzlaşma sağlanmasını beklediğini ifade etmişti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, şu aşamada Amerika ile müzakere yürütmediklerini açıkladı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Asırlık Gece isimli dizi belgeselin çekimleri için gece saatlerinde Anadolu'dan Avrupa yakası istikametinde trafiğe kapatıldı. Çekimler 2 gün daha sürecek, bu gece ve yarın gecede köprünün Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş istikameti gece saat 1'den sabah 5'e kadar kapalı olacak. İstanbul Boğazı'nda etkili olan sis nedeniyle Boğaz hattı gemi trafiğine kapandı. Kadıköy-Kabataş, Kadıköy-Beşiktaş, Kadıköy-Karaköy-Eminönü, Üsküdar-Karaköy-Eminönü ve birçok vapur seferi de ikinci bir duyuruya dek yapılmayacak. Akaryakıtta tabela değişiyor. Yarından geçerli olmak üzere Otogaz grubuna 2 lira 42 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Bizden bir haber, Kral Otobüsü bugün Gaziantep'te çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun.
0: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: Trabzonspor Muhammed Salah'ı bekliyor. 34 yaşındaki Mısırlı Yıldız'a 2 yıllık sözleşme öneren Karadeniz ekibi senelik 17 milyon euro maaş teklif etti. Başkan Ertuğrul Doğan şu anda anlaşma olmadığına dair açıklama paylaştı. Yağız Kağan Erdoğmuş satrançta ilkleri başarmaya devam ediyor. 15 yaşındaki büyük usta dünya gençler sıralamasında bir numaraya yükseldi ve zirvenin sahibi oldu. Gençlerde bir diğer Türk büyük usta Ediz Gürel de 6. basamakta yer aldı. Toprak Razgatlıoğlu MotoGP'deki ilk sezonunda geride kalan 11 yarışı değerlendirdi. Zirve mücadelesini özleyen Türk pilot MotoGP'den bir şey kazanmadan ayrılmayacağını söyledi. Superbike'da kazandığı 3 dünya şampiyonluğundan sonra MotoGP'ye adım atan ilk Türk pilot olan Razgatlıoğlu sıradaki yarışına 9 Ağustos'ta Büyük Britanya'da çıkacak.

Merhaba Kral Pop'ta beraberiz. Ben Mert Rozçukru. Güzel bir hafta diliyorum. Umarım bu hafta beklentilerinizin gerçekleşeceği bir hafta olur. Hayat biraz da kısa yollardan o beklentilere getirir. Kısa yollar demişken aslında kısa yolları seçmeye programlıyız desem. Buna bir isim veriliyor aslında. Davranış ekonomisinde bilişsel tasarruf adıyla biliniyor. Beyin enerjisini korumak için sürekli kestirme yollar arıyor. Ve o yüzden ilk izlenimler oluşuyor hızlı bir şekilde. Alışkanlıklar kolay değişmiyor. Bazen aynı hatayı tekrar ediyoruz. Çünkü düşünmek beyin için pahalı bir iş ve ciddi performans gerektiriyor. Ve çoğu zaman otomatik davranışlarımızla hareket ediyoruz ve gerektiğinde durup yeniden düşünebilmemiz gerekiyor. O yüzden çoğunlukla kısa yolları seçiyoruz. Başka deyişle düşüncelerimizde tasarruflu davranıyoruz. Tasarruf sadece kişisel ekonomimizle ilişkili zannediyorsanız, vücudumuzun da bir tasarruf mekanizması var.

0: alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Ayçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden Ayçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

insanların motivasyonu bizim performansımızı doğrudan etkiliyor denilen bir sonuç. Yani üretken insanlar arasında çalışıyorsanız ne mutlu, siz de üretken oluyorsunuz. Tembeller arasındaysanız üzgünüm, tembellik de size bulaşıyor. Hayatın içinde de öyle değil mi? Şikayet eden insanlarla çok vakit geçirince şikayet etmeye başlarız. Üreten insanlarla birlikte olunca biz de üretmeye başlarız. Belki de o yüzden kiminle aynı masaya oturduğuna dikkat et denir. Bizi aşağı çeken değil, yukarıya taşıyan insanlara ihtiyacımız olduğunu herhalde söylemeye gerek yok.

Umarım yeni hafta güzellikler getirir, beklentilerinizin karşılandığı bir hafta olur ve başarı getirir aynı zamanda. Tabii başarı biraz göreceli bir kavramdır. Sadece göreceli değil, aynı zamanda bulaşıcıymış. Bunu da son yapılan çalışmalar gösteriyor. Artık biliyoruz duyguların bulaşıcı olduğuna dair veriler var ama başarı da mı bulaşıcı? Evet, çalıştığımız

En son ne zaman eski dolapları, çalışma odanızı ya da ofisinizi toparladınız, derlediniz? Masa mesela, önemli çekmeceler. Evet, eski defterler genellikle saklanır. Eski ajandalar, bir konser bileti, üniversiteden kalma bir not. Siz saklıyor musunuz bunları? Çünkü insan geçmişini tamamen bırakmak istemez. Hafıza. Kim olduğumuzu hatırlatan en güçlü bağlardan biri, değil mi? Ve o kadar eski defter artık kullanılmıyor olmasına rağmen bizlere bir zamanı hatırlattığı için, bir zamanlar kurduğumuz hayalleri tekrar görmemizi sağladığı için atamıyoruz onları. O eski fotoğraflar, eski ajandalar, not defterleri hepsi duruyor, değil mi? İnsanın yeniden başlaması için bazen eski bir sayfayı açması yeter denir. Belki de sizin de varsa böyle atamadığınız, kıyamadığınız defterler. Açın bakın bakalım içinden neler çıkacak.

0: tarih sevenlere Zazazu'dan son çağrı. İlham veren tasarımlar çok özel fiyatlarla mağazalarımızda ve Zazazu.com.tr'de. Sınırlı sayıdaki tasarımları ve kısa süreli avantajları kaçırma.
1: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Serdar Ortaç, Can Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, Arci ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.

İletişim konusunda iddialı olan dinleyicilerimiz var mı? Kelimelerin gücünün farkında mısınız? Ne kadar önemlidir değil mi? Kelimeler ağızdan çıkar, bir ok gibi hedefine gider. Kim zaman yaralar,

zaman şifalandırır. Bir cümleyle hayat değişir mi peki? Çoğumuz büyük değişimlerin büyük olaylarla geleceğini düşünsek de hepimizin hayatında unutamadığı cümleler bize yol gösteren cümleler oluyor. Bir öğretmenin söylediği, bir babanın kurduğu, arkadaşının ettiği, sadece birkaç saniyelik gelip geçen sohbet belki ama yıllarca akılda kalan o sohbetten bazı cümleler. Bilgi vermez ama yön gösterir. Tabii illaki birilerinin bize yol göstermesini beklemeye gerek yok. Belki de hayatı boyunca unutamayacağı güzel bir cümleyi siz bugün bir başkasına kurarsınız. Bu kez yön gösteren siz olursunuz. Belki birine bir yeni hafta hediyesi verirsiniz bu sayede.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Aşırı sıcaklar yurt genelinde etkili olacak. Marmara'da Poyraz orta hızda esiyor. Bunaltıcı bir hava var. Akdeniz'de ise 35 derecelerde seyreden sıcaklık %70 bağıl nemle birlikte 40 derecelere çıkıyor. Güneşin doğrudan altında kalınmamasına özen gösterilmeli. Ege'de ise karayel denizden daha nemli ve sert esiyor. Karadeniz'de en sıcak günlerini yaşayacak bu hafta. Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar için tedbir alınmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: Pop, pop, kral pop. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Merhaba, Kral Pop'ta beraberiz. Ben Mert Rusçuklu. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosunda dinleyicilerimize birbirinden değerli hediye çekleri armağan eden Kral Otobüsü'nden bahsedeyim sizlere. Kral Otobüsü bugün Gaziantep'te. Turlarına devam eden Kral Otobüsü Gaziantep'teki dinleyicilerimize birbirinden değerli markalardan 5000 lirayla 10.000 lira arasında değişen hediye çekleri armağan edecek ve kazanması gayet basit. Öncelikle size bir şifre vereceğim ve şifreyle beraber Kral Otobüsü'nün konumunu aktaracağım. Konuma yakın olan dinleyicilerimiz buyursun gelsin, ilk gelen dinleyicimiz hediye çekinin sahibi olurken onu yayına alacağız. Güzel bir anı. Evet, Zeugma Müzesi, Kral Pop Radyo Gaziantep'teki Kral Otobüsü'nün bugünkü şifrelerinden biri. Zeugma Müzesi şifresiyle. Kral Otobüsü şu anda Gaziantep Fevzi Çakmak Bulvarı Kalyon Kavşağı'nda. Kalyon Kavşağı otobüs durağında bekliyoruz.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?

0: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
1: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
2: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
3: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
4: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
5: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
7: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

Alışveriş yapmayı seversiniz diye tahmin ediyorum. Herkes sever alışveriş yapmayı, eğer parası varsa tabii. Para varken alışveriş keyfi bir başka olur. Ama kısıtlı bütçeyle biraz daha zorlanır insan. Ama bedava olduğundaysa işte o zaman işler değişir, değil mi? Evet, bedava olunca gerçekten ihtiyacımız oluyor mu diye davranış ekonomisi uzmanları bu kavramı ele aldı. Bedava etkisi deniliyor buna. Araştırmalarda insanların ücretsiz olan bir şeye gerçekten ihtiyaç duyup duymadığını ikinci plana attığı iddia ediliyor. Düşünmüyor bile, ihtiyacı olmasa da bedava olduğu için onu alıyor. Bir markette ikinci ürün bedava kampanyası gibi. Ve internet sitesindeki sınırlı süre ücretsiz uyarısı. Bir anda karar verme şeklimizi değiştiren şeyler, çünkü bedavayı görünce değeri olduğundan çok daha büyük algılanıyor. Halbuki sistem bedavanın parasını çoktan çıkarmıştır. Bu yüzden ihtiyacımız olmayan şeyleri de çoğu zaman eve getiriyoruz. Neden peki? Sadece bedava olduğu için. En pahalı alışveriş kullanmayacağınız bir ürünü almaktır denir. Katılır mısınız? Gözler.

Yeni haftaya yoğun başlayanlar vardır. Çalışarak, iş yerinde, ofisinde, belki bir taraftan sesimizi duyarken motivasyon arayan dinleyicilerimiz. Peki sahi iş yerinde en çok ne motive ediyor sizi? Bir iş yaşam araştırmasından çarpıcı bir sonuç. Çalışana sizi işinizde motive eden en önemli şey nedir diye soruluyor ve ilk sıralarda her zaman daha çok para olmasını beklersiniz değil mi? Hayır, maaş yer almıyor. Takdir edilmek, fikrinin dinlenmesi, yaptığı işin bir anlam taşıdığını hissetmek ücret kadar önemli görülüyor. Sadece iş hayatı için geçerli değil tabii bu. Evde de böyle, arkadaşlıkta da böyle, sosyal ilişkilerde de böyle. Temel aynı ihtiyaç. Herkes yaptığı şeyin fark edilmesini istiyor. Çok insani değil mi? O halde bugün çevrenizde iyi iş çıkaran birileri varsa eline sağlık. İyi ki yaptın. Sayende kolaylaştı demeyi ihmal etmeyin ki yerini bulsun. Bazen bir insanın bütün gününü değiştiren şeydir. Bu prim değil

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: biletix.com ve biletspace.com'da.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 400

0: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosunda Kral Pop'ta beraberiz. Kral Otobüsü Türkiye turuna devam ederken bugün Gaziantep'teyiz. Gaziantep'te dinleyicilerimize bir şifre verdik dakikalar önce ve Kral Otobüsü'nün konum bilgisini aktardık. Her gün 5.000 lira ile 10.000 lira arasında değişen birçok hediye çekini dinleyicilerimizle buluşturuyoruz. İşte Gaziantep'te de dakikalar önce verdiğimiz şifreyle beraber konum bilgisini aktardım ve Kral Otobüsü'nün konumuna ilk gelen dinleyicimize bırakalım şimdi sözü.
1: İsmim Hediye Çelik. Gaziantep'te yaşıyorum. Kral Pop Radyo'da Mert'i dinlerken anonsu duydum. Otobüse gelerek şifreyi söyledim. Hediyemi aldım. Kral Pop ailesine teşekkür ederim. Ve sıradaki şarkıya kızıma armağan ediyorum.
0: Ne mutlu size, tebrik ediyorum. Güle güle harcayın hediye çekinizi. Kral Otobüsü turlarına devam ederken dinleyicilerimize hediye çekleri armağan etmeyi sürdürecek. Takip edin yayınlarımızı. Belki yarın sizin karşınıza çıkar. Güzel bir gün, güzel bir hafta diliyorum. Ben Mert Rusçuklu. Yarın öğleyin yeniden görüşmek üzere.

0: Spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi rotası belli oldu. Sarı lacivertler Sturm Graz'ı elerse playoff turunda Sparta Prag Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Fenerbahçe iki turu da geçerse 17 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdıracak. Beşiktaş ve Trabzonspor'un da Avrupa Ligi yolları belli oldu. Kupadaki iki Türk takımının playoff kurası çekildi. Beşiktaş 3. ön eleme turunda Hradec Krolovi'yi elerse playoff'ta Dinamo Zagreb Kauno Žalgiris eşleşmesinin mağlubuyla karşılaşacak. Avrupa Ligi'ne playoff'tan katılacak Trabzonspor'sa 3. eleme turundaki Ferencváros Gornik Zabrze eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Trabzonspor Muhammed Salah'ı bekliyor. 34 yaşındaki Mısırlı yıldıza 2 yıllık sözleşme öneren Karadeniz ekibi senelik 17 milyon euro maaş teklif etti. Başkan Doğan şu anda anlaşma yok dedi.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: TEM Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapalı. Trafik tek şeritten veriliyor. Ankara-Niğde otoyolunun 7 ila 9. kilometrelerinde üst yapı çalışması nedeniyle Niğde istikameti sol şerit trafiğe kapalı. Ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Derinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında Bahçıvan Taze Kaşar peynirinin kilosu 299 lira 95 kuruşa. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi, pilot garaj,
1: oto ekspertiz. İşinizde mükemmelliğe yer açın. Ford Custom 9+1 koltuk seçeneğiyle yolculuğu bir üst seviyeye taşıyor. Premium iç mekan detayları, konfor odaklı tasarım unsurları ve ileri seviye donanım özellikleriyle fark yaratıyor. Üstelik D2 yolcu taşıma belgesine de uygun. Siz de hemen bir Ford yetkili satıcısına uğrayın. Ford Custom'ı ve özelliklerini daha yakından tanıyın.

0: ETS'nin sunduğu Öykü Güler Sönmez'de Sabah Kuşağı hafta içi her gün 7-9 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1,

0: ve biletspace.com'da.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj
3: Oto Ekspertiz. Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: Pop Haber.
1: Mutlu günler. Bugün 3 Ağustos Pazartesi. Gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasal düzenlemede kritik hafta girildi. AK Parti grubu AK Partili milletvekillerine çerçeve yasa teklifini imzaya açtı. Öte yandan AK Parti Grup Başkanı Güler çerçeve yasayla ilgili muhalefet

0: partilerine ön bilgilendirme yapacak. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, terörsüz Türkiye süreci için hazırlanacak yasal düzenlemeyi değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, terörün bitmesi ve üniter devlet yapısı bizim kırmızı çizgimizdir, dedi. Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayı enflasyon oranlarını açıkladı. Temmuz'da enflasyon %1,78 olarak kayda geçti. Yıllık enflasyonda %31,75 oldu. Yeni ayda ev ve iş yeri kiralarında artış sınırı ise %31,9 oldu. Adalet Bakanı Gürlek, gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesine 6 Ağustos Perşembe günü için randevu verdi. Görüşmede Mumcu suikastına ilişkin dosyadaki son durum ve yürütülen yeni çalışmaların ele alınması bekleniyor. Akaryakıtta tabela değişiyor. Yarından geçerli olmak üzere otogaz grubuna 2,42 lira zam gelmesi bekleniyor. Bizden bir haber. Kral Otobüsü Gaziantep'te çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklıklar iç kesimlerde yükseliyor. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 32, Ankara, Bursa, Antalya az bulutlu 34, İzmir açık 37 derece.
1: Kral Pop Haber. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: Aşırı sıcaklar yurt genelinde etkili olacak. Marmara'da Poyraz orta hızda esiyor. Bunaltıcı bir hava var. Akdeniz'de ise 35 derecelerde seyreden sıcaklık %70 bağıl nemle birlikte 40 derecelere çıkıyor. Güneşin doğrudan altında kalınmamasına özen gösterilmeli. Ege'de ise Karayel denizden daha nemli ve sert esiyor. Karadeniz'de en sıcak günlerini yaşayacak bu hafta. Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar için tedbir alınmalı.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Ağustos ayının ilk haftası başladı. 3 Ağustos ve pazartesi saat 16 itibariyle yeni haftanın ilk günü yayınıyla Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Demir Ali Çelik ben bugünkü yayınımızda başladı. Hafta içi her gün 16-18 arası olduğu gibi önümüzdeki 2 saatinizde harika şarkılar dinlemeye devam edeceksiniz. İyi hissettiren, motive eden, dinlendiren, dinlemeyi özlediğiniz, dinlemeyi en sevdiğiniz şarkılarımız var. Ve tabii gündemde konu başlıklarına da yer veriyor olacağız. İyi haftalar, iyi güzel haberler aldığımız, mutlu, huzurlu, sağlıklı olduğumuz bir hafta olsun temennim. Artık günün öğleden sonrası akşamına doğru ilerliyor. Blok 3 Poise'i çok güzel gülüyorsun da en iyilere devam edelim ve herkese merhaba.

0: Reklam. Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz?
1: Hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
3: Getir, bir mutluluk getir. Garaj,
5: bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
6: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında Gedik poşetli bütün pilicin kilosu 79 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulaması.

0: müzik haberlerine, bize özel içeriklere ve tüm listelere, hafta sonu yenilendi çünkü, ulaşabilirsiniz. Şimdi Kral Pop Radyo'da Tan Taşçı ile Gidişat dinleyelim.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam.

Yeni hafta başladı. Hafta sonu itibariyle bu hafta ile ilgili meteoroloji verileri, öngörüleri paylaşıldı. İstanbul'da 30-33 dereceler seyredecek hava sıcaklıkları. Önceki hafta 28-30 derecelerdeydi. Biraz daha yükseliş gösteriyor ama mevsim normallerinde. Ayrıca Ağustos ayı itibariyle, yani hafta sonu itibariyle eyyamı bahur sıcakları başladı. Bu da özellikle Doğu Anadolu'da 40 derecenin üzerindeki sıcaklıkların yaşanacağı, İstanbul'da da yüksek neme yol açacağı yönünde öngörüler söz konusu. Bu hafta ve önümüzdeki haftaya yansıyan süreç içerisinde tabii ki haber merkezimizde meteoroloji verilerini, hava durumu raporlarını aktaracaklar. Anlık olarak paylaşımlara devam edecekler. Hep yüksek sıcaklarla ilgili uyarımızı yineleyelim. Özellikle günün öğle saatinde, yani sıcağın en yoğun olduğu saat diliminde lütfen yaşlılarımız ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız sıcağa çok maruz kalmamaya özen göstersinler. Kral Pop Radyo'da kraliçemiz Sezen Aksu var şimdi.

0: reklam.
1: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de. Sana iyi
2: gelecek. Haliç Üniversitesi sana iyi gelecek. %100'e varan burs imkanlarıyla geleceğine güçlü bir başlangıç yap.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
4: Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

E-Devlet uygulamamız hayatımızı çok kolaylaştırdı ve sürekli yenilikle birlikte, yeni uygulamalarla birlikte hayatımızı daha da kolaylaştırmaya devam ediyor. Yeni bir düzenleme hayata geçti. Bu da ödeme ve elektronik para kuruluşu hesap sahipliği sorgulama hizmeti. Yani farklı uygulamalara tek tek giriş yapmaya ya da ayrı ayrı kontrol etmeye gerek kalmadan adınıza tanımlı tüm ödeme ve elektronik para hesaplarını tek bir ekranda artık görebiliyor olacaksınız. Bu da herhangi bir bankada unutmuş olma ihtimalinize karşı bakiyeniz olup olmadığını öğrenebilmenizi sağlayacak. Ayrıca mirasçıları da ilgilendiren bir sistem bu. Yasal mirasçılar da bu süreçle ilgili bilgiye sahip olacaklar E-Devlet üzerindeki yeni uygulamayla birlikte. Şimdi Kral Pop Radyo WhatsApp hattımızın zamanı geldi. Paylaşmak istediğiniz mesajlarınız için 0533 781 74 74.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Aşırı sıcaklar yurt genelinde etkili olacak. Marmara'da Poyraz orta hızda esiyor. Bunaltıcı bir hava var. Akdeniz'de ise 35 derecelerde seyreden sıcaklık %70 bağıl nemle birlikte 40 derecelere çıkıyor. Güneşin doğrudan altında kalınmamasına özen gösterilmeli. Ege'de ise karayel denizden daha nemli ve sert esiyor. Karadeniz'de en sıcak günlerini yaşayacak bu hafta. Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar için tedbir alınmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz.
2: RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu.

Kral Pop Radyo WhatsApp attığımızdaki ilk mesaj Funda'dan, Fethiye'den. Hem tatil yapıp hem çalışıyoruz. Kardeşim Fulya ile dinliyoruz. Selam herkese ve iyi haftalar. Buse, geçen tatile çıkıyorum diye mesaj atmıştım. Bugün işbaşı yaptım. Tatil çok çabuk bitiyor. Herkese iyi haftalar diye gönderdi. Evet, bir haftalık tatil ve yıl boyu beklediğimiz için biraz hızlı gelmesi normal. Murat Malatya'dan dinliyoruz. İş arkadaşımız Tefo ve Nejat için istiyoruz şarkı. Bu arada yazdığınız, istediğiniz şarkılarla ilgili notlarımızı mutlaka alıyoruz. Ekleyeyim ve Murat'ın istediği şarkıyı da not aldığımızı aktarayım.

İzmir'den Şeyma, iş arkadaşım Onur'un doğum günü bugün, iyi ki doğdun Onur diye gönderdiği mesajı, Onur'un doğum gününü biz de kutladık. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kayıp Persona albümünden Blok 3 yorumu Sebebi Yar'la devam ediyoruz.

0: Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
1: İstanbul'un festivali, İstanbul Festivali başlıyor.

0: biletix.com ve biletspace.com'da.
1: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle.
2: Avea çok iyi ya, çok iyi ya Avea.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında Bahçıvan Taze Kaşar Peynirinin kilosu 299 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

Avrupa'da ülkemizi temsil eden temsilcilerimizden Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçına çarşamba günü saat 21'de Sturm Graz'la mücadele ederek başlayacak. Rövanşı da önümüzdeki hafta oynanacak bu arada 11 Ağustos'ta 21.30'da. Ayrıca UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında da Beşiktaş Rade Krolove ile saat 20'de 6 Ağustos Perşembe günü karşılaşacak. Rövanş mücadelesi de 13 Ağustos'ta oynanacak. Yani bu hafta çarşamba ve perşembe günü temsilcilerimizin mücadeleleri olacak eleme turu kapsamındaki karşılaşmalarla. Diğer tarafta da Süper Lig için geri sayım devam ediyor. 15 Ağustos'ta Süper Lig yeni sezon başlıyor. Futbol severler için hatırlatayım. Ve Kral Pop Radyo'da Linet dinleyelim.

Son yıllarda gece müzeciliği birçok bölgede yapılan hazırlıklarla hem artış gösteriyor hem ziyaretçi sayısında da artış gözlemleniyor. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Efes Antik Kenti'ni de gece müzeciliği uygulaması kapsamında gece saatlerinde 2 ayda son 2 aylık süreç içerisinde 213.192 kişi ziyaret etti. 2025 yılında gece müzeciliği kapsamında ülke genelinde de 1 milyon üzerinde ziyaretçi ağırlanmıştı. Bu bilgiyi de daha önce paylaşmıştık, bir hatırlatma olsun. Ayrıca çok keyifli bir öneri, gece müzeciliği için bulunduğunuz bölgelere yakın lokasyonlarda mutlaka alternatifler karşınıza çıkacaktır. Bir diğer haber de İstanbul Havalimanımızla ilgili.

İstanbul Havalimanı 1 Ağustos 2026 itibariyle 289.260 yolcuya hizmet vererek hem ülkemiz hem Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştığı açıklandı. Bu da yeni bir rekor İstanbul Havalimanımız için. Şimdi Kral Pop Radyo'da Çağla ve Doğu Sivek'le Seni Düşündüm dinliyoruz.

0: Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
1: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Ağustos ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
2: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Serdar Ortaç, Can Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, Arci ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Sana iyi gelecek.
5: Haliç Üniversitesi sana iyi gelecek. Başla. Yapay zeka destekli eğitim modeliyle geleceğine güçlü bir başlangıç yap.
4: Sana iyi gelecek.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.com.

0: budur.
1: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

Yılın 215. günü, 3 Ağustos ve Pazartesi, yepyeni bir haftaya başladık. İyi güzel haberler aldığımız, sağlıklı mutlu olduğumuz bir hafta olsun hepimiz için. Artık yavaş yavaş bugünün genel yoğunluğu eve dönüş yolculuğuyla devam edecek. Trafikteki dinleyicilere iyi yolculuklar ve herkese iyi çalışmalar. Birazdan Bay J'nin harika enerjisi, Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da. Yarın saat 16'da görüşmek üzere. İyi haftalar, hoşça kalın.

0: Spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi rotası belli oldu. Sarı lacivertler Sturm Graz'ı elerse playoff turunda Sparta Prag Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Fenerbahçe iki turu da geçerse 17 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdıracak. Beşiktaş ve Trabzonspor'un da Avrupa Ligi yolları belli oldu. Kupadaki iki Türk takımının playoff kurası çekildi. Beşiktaş 3. ön eleme turunda Radek Kralovi'yi elerse playoff'ta Dinamo Zagreb, Kauno Žalgiris eşleşmesinin mağlubuyla karşılaşacak. Avrupa Ligi'ne playoff'tan katılacak Trabzonspor'sa 3. eleme turundaki Ferencváros Gornik Zabrze eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Yağız Kağan Erdurmuş satrançta ilkleri başarmaya devam ediyor. 15 yaşındaki büyük usta Dünya Gençler sıralamasında bir numaraya yükselerek zirveye yerleşti. Gençlerde bir diğer Türk büyük usta Ediz Gürel ise 6. basamakta yer aldı. Şansa kalmaz
0: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: Aşırı sıcaklar yurt genelinde etkili olacak. Marmara'da Poyraz orta hızda esiyor. Bunaltıcı bir hava var. Akdeniz'de ise 35 derecelerde seyreden sıcaklık %70 bağıl nemle birlikte 40 derecelere çıkıyor. Güneşin doğrudan altında kalınmamasına özen gösterilmeli. Ege'de ise Karayel denizden daha nemli ve sert esiyor. Karadeniz'de en sıcak günlerini yaşayacak bu hafta. Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar için tedbir alınmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
4: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Hem otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapalı. Trafik tek şeritten veriliyor. Ankara-Niğde otoyolunun 7 ila 9. kilometrelerinde üst yapı çalışması nedeniyle Niğde istikameti sol şerit trafiğe kapalı. Ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

Merhabalar Türkiye, hepinize güzel bir hafta diliyorum. Adım Bahşe, 35 senedir bu ülkede en çok dinlenen programlardan birini sunuyorum. Sunuyordum, artık en çok dinlenen program. Daha biraz uzun sürdü, sabrım tükenmeye başlamıştı. 40 yılı tamamlayınca bırakacaktım az kalsın. O açıdan iyi oldu. İyi oldu, teşekkür ederim hepinize. İyi ki hepiniz bu programı dinliyorsunuz. Kral Pop Radyo, radyomun adı. Burası da pop müzikte tek radyo kıvamına geldi Türkiye'de. Ya büyütecek bir şey yok. Bu kadar iyi elemanlarla kaçınılmazdı zaten. Siz de biliyorsunuz. Peki. Tatil sezonu herkes gücünce bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama çok pahalı ya. Yani karımla seyahat etmek daha da zor. Çünkü fakirliğimizi sindiremediğinden ötürü yaptığımız fakir atılımları lüksleştirmeye çalışıyor. Ucuz uçak koltukları alıyorum mesela. Evden yatak yastığı getiriyor yanına. Ne kadar rahatlatabilirsin ki kendini? Bakın o yastığa yer yok o uçaklarda. Zaten yanınızdakiyle öpücük mesafesindesiniz. Yani bir yastıkta seyahat edecekseniz problem yok da. Büyük boy yastık. Bir de uçağın düşmesinden korkuyorum. Merak etme dedim, bu yastık seni korur. Evet, ucuz uçmak istiyoruz. Ucuz uçmak istiyoruz ama yanımdakilerle bu kadar yakında olmak istemiyorum. Çünkü bazı insanlar var. Kokusu, dokusu, ten uyumu harika. Onların başımın üstünde yerim ama kokusu dokusu leşler de var. Ha, dürüstüm diye vurun bana. Siz de biliyorsunuz kaç defa yanınızda insan yerine ter kokusuyla seyahat ettik. Ha? Arkadaşlar o koltuklar koltuk değil, sosyal deney. Uçağa biniyorsun, dizlerin direkt çenene çarpıyor. Yan koltuğuma adam oturdu. Koltuklar o kadar dar ki daha uçak pistten kalkmadan fiziksel temas başlıyor zaten. Omuz omuza verdik ama öyle bir vermek de. Hayatımda hiç kimseyle bu kadar uzun süre bu kadar kesintisiz ten teması kurmadım.

Dama dönüp hani kusura bakmayın diyesim ya, kusura bakmayın biraz dar maalesef dedim. Adam bana baktı, gözlerinin içi güldü. Olsun aşkım diyecek diye korktum gerçekten. Aha hey gidi rahmetli İlber Ortaylı, iyi diyordu, hoş diyordu ama bize hep seyahat etmek ufkunuzu açar dedi. Yalan, eğer paranız yoksa seyahat etmek sadece ne kadar fakir olduğunuz tokat gibi yüzünüze vuran bir aşağılama seansına dönüşüyor. Ben lüksü sevmediğim için ucuz bilet almıyorum arkadaşlar. Ben kapitalizmin havayolu sektöründeki o en alt basamağına mahkum edilmiş orta direkt bir faniyim. Daha açık nasıl izah edeyim? Ve havayolu şirketi de bunun farkında. Yani sitedeki o en ucuz bilet butonunun üzerinde gizli bir yazı var sanki. Buraya tıkla ve insanlık onurunu terminalde bırakıp uçağa bin. Abi bir şey söyleyeceğim. Kusura bakmayın ama biraz daha yumuşak yapabilirler. Koltuk dedikleri şey üstüne kumaş kaplanmış plastik tabure gibi bir şey artık. Havayolu şirketi koltuk aralarını daraltmış, mühendislerin bir insanı anatomik olarak ne kadar katlayabiliriz? Laboratuvarda yapmışlar. Hayır bir şey söyleyeceğim. Ben 1.75 boyundayım. 1.93'lük Fas Fakir abiye selam olsun buradan. Gerçekten Allah sabır versin. Ucuz firmaya bakıyorsun. Arada tam bir kilo kıyma parası fark var pahalı olanla. Kafada hemen o fakir muhasebesi başlıyor. Şimdi 2 saat biraz sıkışık otururum. Bir şey olmaz. En azından eve dönünce dolaba bir kilo kıyma koyarım. Çoluk çocuk protein görür. O kıymayı soğanla yoğurup milföy hamurlarının içine koyup sarımsaklı yoğurt acı sosla yaşı ilerlediği için halasının ne zaman evleniyorsun sorusunu bir kez daha duymamak için ite kaka evlenmiş iş yapmak istemeyen tembel ev hanımı mantısı yaparım. Ve Kral Pop Radyo burası. Bay J yayında, ayrılmayın millet.

0: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Temmuz.

0: performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Pilot Garaj Shop'a
1: ekspertiz. iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye getir yaz çekilişinde. Getir ve getir büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
5: Ekspertiz. Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında Gedik poşetli bütün pilicin kilosu 79 lira 95 kuruşa. Migros mağazaları ve Migros uygulama.

0: Mark'ta bulacaksın.
1: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
4: Bize huzur lazım. Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
5: Pop, pop, kral pop.
6: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

Selam milletim. Canlı yayın harikası olduğunu iddia ettiği programını sunmaya devam eden Bahçeyi dinliyorsunuz. Hepiniz hoş geldiniz. Kral Pop Radyo'da yayın hayatımın en güzel yıllarını geçiriyorum. Çünkü emekliliğime doğru ilerliyorum. Karasal yayınların yaklaşık 5 senesi kalmış. Geçen bir bilirkişi söyledi. 60 yaş emeklilik için sınır yaş bence. Yani hala çok fazla diz ağrısı çekmeden biraz gezip tozmak. Belki bir 4. belki bir 5. evlilik yapmak için son dönemek. Bayşe çekmedi mi? Yetmedi mi? Çekmedi mi yettiğin? Yetmedi mi çektiğin? Yine mi evleneceksin? Yetti kanka. Yetti de arttı, çok fenayım ama yeni kriterlerimi tutturabilirsem olabilir. Zengin, iyi kalpli kadın. Ama azıcık da olsa yaşama isteği kalmış olması gerekiyor. Yani bütün gün o malikanede para yığınlarının arasında depresif ağlayıp kahrolmayalım, anladın mı? Düşünsenize 50 milyon doları olan güzel ve iyi bir kadınla evleniyorum. Her gün omuzumda ağlıyor. Ah kocam, Bay J'ciğim, erkekler çok paramı yedi, çok. Ben de bir yandan kadını pışpışlarken içimden diyorum, lanet olası pislikler. Hayatım boyunca olduğu gibi yine benim hakkım olanı benden önce davranıp aldınız. Bana yiyecek para bırakmamışsınız, cehennemde yanarsınız umarım iblisler. Bay J, onurundan ödün vermeyen asil ruh. Ama cüzdanı görünce çöken karakter ikilemi. Bak bu komedinin en yüksek zirvesi. Şimdi insanlar benim gibi entelektüel ve havalı bir adamın parasızlık karşısında bu kadar tatlı bir şekilde omurgasından esnemesini izlerken hoşuna gidiyor olabilir. Neden kendi acılarınıza üzülmüyorsunuz? Ben başımı çaresine kendim bakayım. Ha? Çünkü beni şimdi dışarıdan görenler diyor ki, aa Bay J'ye bak, adam 2 kuruş para için hemen sattı kendini. Ayıp ediyorsunuz. Beni tanıyan bilir, ben aslında inanılmaz gururlu, inanılmaz onurlu bir adamım. Kültürlüyüm, entelektüelim, sanata saygım var. Artı 2 kuruşa falan satmadım. 50 milyon dolar affedersiniz. 2 kuruş para için değil. Parasızlık. Parasızlık insanı bozuyor. Karakterimi likit fona çevirdi. Eriyor ya. Yani onur dediğin şey karnı tokken harika. Fatura kapıya dayandığında elektriği ödeyemiyorsun onurunla gururunla yani. Elektrik onurla çalışmıyor. Enerji istiyor. Geçen evde oturdum, aynada kendime bakıp diyorum ki, Bay J, sen koskoca bir radyo efsanesisin. Kendini parayla satamazsın. Senin bir duruşun var. De o sıra

Bir tanesi diyor ki Süheyla, 22 çalışanın var. Bu dedeye niye ihtiyacın vardı Allah aşkına? Eşim Süheyla da diyor ki Laleciğim, inan 100 çalışanın olsun, insanın kendi nikahlı kocasını itip kalkması gibi olmuyor. Kral Pop Radyo burası.

0: Merhaba, nasılsınız milletim? Kral Pop Radyo'da Bay J. Ben haftanın ilk şovuyla göz doldurmaya çalışıyorum. De çabalamıyorum yani çok da. 35 senelik gayret var. Bir akşamlığına biraz sallasam programı herkesin tutup da beni terk edeceğini düşünmüyorum yani. Karım diğer yanda. En ufak hatamda boşanma konuşması yapmaya başlıyor. Ertesi gün de aşkından ölüyor benim için. Ya onun ne yaşadığını tam bilmiyorum, kendime anlatayım bu yüzden. Evliliğimde tam olarak şu şekilde hissediyorum. Ölmüşüm de ruhumun yarısı cehenneme yarısı cennete gitmiş gibi hissediyorum. Şey gibi bir hava var. Brokoli çorbanı içmezsen tatlı yok bari. Bu arada en ufak hatamda boşanma konuşması yapıyor dedim ya. Hata filan da yok. Yani 100 kişiye sorduk. Dolunay'da nevri dönmüş bir hanımefendi dışında hiç kimse hatam olduğunu düşünmüyordu mesela. O açıdan... O kadar pişman olacak ki boşansa. Ama ilk gün değil, ikinci gün. Çünkü ilk gün şöyle oluyor. Sana verdiğim yıllara lanet olsun, sana da yazıklar olsun. Erkek müspettesi, çık hayatımdan, ben anneme gidiyorum gibi şeyler. Ertesi sabah uyanıyor. Tanıdığım hiçbir erkek senin tırnağın olamaz. Kocam da kocam, evimin de direği diye. Yani boşanma davası günü çok mutlu olacak. Ertesi sabah dünyadaki en müthiş erkek olduğumu düşünüp kahrolacak. Anladın? Ondan boşanmıyorum. Onu çok sevdiğimden üzülmesin diye. Yoksa çok teklif aldım ondan. Boşanma teklifi. Yayınlarımda fakirlikten o kadar ağladım ki artık kadınlar gel benim ol gibi şeyler yazmıyorlar. Kim ister ki yürüyen bir borç? Kim ister abi yürüyen bir icra dosyasını? Yanında erkekli. Kadınlar artık evleneceği adamda vizyon arıyor. Bende vade var.
1: Çok mu borcum var Bay J?
0: Ya işte hepiniz gibiyim millet ya. Bilmediğiniz bir şey değil. Yani Ağustos'u Eylül'ün maaşıyla yaşıyorum önden. Ha şunu diyebilirsiniz bana. Bay J sızlanma. Ağustos'u Şubat 2027'nin maaşıyla yaşayan var diye. Bana o arkadaşın numarasını verseniz de. Teknik olarak çok zor geldi de kulağa. Nasıl yapıyor? Gerçekten merak ettim, soracağım. Geçen gün ATM'den para çekeceğim. Kartı taktım. Ekranda şey yazdı. Bay J lütfen daha fazla zorlamayın. Nakit avans butonuna bastım. Makineden şöyle bir ses geldi. Gerisinde karımla yine böyle büyük bir kavganın ertesi sabahı. Karım bana kahvaltı hazırlamış. Masada sadece yeşillik var. Dedim ki hayatım bu ne? Ben tavşan mıyım? Döndü aşk dolu gözleriyle baktı. Dedi ki kocacığım bütçemize en uygun protein kaynağı bu. Hem borçları öderken kalp krizi geçirme riskini azaltır. Sakın öyle ne tatlı kadın kafasına girmeyin. Kadın benim sağlığımı düşünmüyor. Kadın borçlar bitene kadar hayatta kalmamı sağlamaya çalışıyor. Öleyim de borçlar ona kalsın istemiyor. Sigorta reasürans şirketi gibi yönetiyor benim hayatımı. Hatta biliyor musun? O zaman ne oluyor? İnsan yine bir çıkış yolu, teselli arıyor. Geçen yine böyle bıkkın bir şekilde yayından çıktım.

Radyodan bir dinleyici mesajı düştü önüme. Mesajı yazan çocuk 23 yaşında. Şöyle yazıyor. Bay J abi, seni çok seviyorum. Ben üniversiteden yeni mezun oldum. Şu an 3 farklı bankaya kredi borcum var. KYK borcum zaten uzay. Roket yapmış. Sevgilim beni terk etti çünkü ona kahve bile ısmarlayamıyorum. Ve şu an ev sahibi kapıda kontratı feshetmek için bekliyor. Merhaba diye cevap verdim. Sanırım Ali Koç yerine yanlışlıkla bana yazdınız. Fakirlikten gözüne perde mi indi? Adam yakışıklı mavi gözlü falan. Ben kara kuru bakımsız bir şeyim. Parasızlığın seni bitirmesine izin verme genç dedim. Delikanlı, bir de sana kız mı yok? Zengin birini bul ya da bulma, sen bilirsin. Karşı cinsle ilişkiler hayata mutluluk katma konusunda çok büyütülüyor. Bak 3 kere evlendim, 112 ilişki, 0 mutluluk, sadece radyo programıma malzeme çıktı. İyi günler dilerim genç. Mesajı okudum, üstümden yük kalktı. Yani gerçekten sizden daha zor durumda olan insanlar var. Şu an beni dinliyor olabilme lüksünüz bile sizden daha zor durumda insanlar olduğu gerçeğini size gösteriyor olmalı. İçim yaşama sevince dedim ki vay be, demek ki hayat o kadar da kötü değilmiş. Ya Rabbim sana şükürler olsun. Meğer ben ne kadar şanslı bir adammışım. Ne güzel, benim en azından beni her gün evden kovup ertesi gün kocam da kocam diye karşılayan bipolar bir karım var. Yalnız değilim. En azından benim borcum Ekim 2027'ye uzanıyor. Çocuğunki bu akşam patlıyor. Sap ve çıkış yolu yok. Bence hiç parası olmayanlar için bir flört uygulaması başlatmak gerekiyor arkadaşlar. Ama sıfır, yani otobüs bileti de yok, anladın mı? Yani uygulama mahalledeki diğer fas fakirleri bulup seninle eşleştiren bir uygulama olacak. Düşünsene, hiç kriter yok. Sahilde uzun yürüyüşlerden oluşan falan. Yok, nereye gidiyorsun? Sahile gidemezsin sahile falan. Mahalledeyiz. Tipini beğendin mi okey. Zaten bir şey yapacak para ikinizde de yok. Adı da fakirindir olsun. Flört etme hakkı fakirindir gibi. Anladın? Buluşma yeri Cengiz Bakkal'ın önü. Evet. Kimse sormuyor ne yapacağız şimdi diye. Çünkü tek yapabileceğiniz şey sohbet etmek. Ay çok konuştuk, boğazım kurudu, şuradan bir gazoz alayım. Yalan. Böyle bir şey yok. Boğaz kuruyunca herkes evine gidiyor. Boğaz ıslanınca geri toplaşılıyor. Düşünün bunu, düşünün. Bende fikir çok. Yalnız para kazanmayı beklemeyin bu uygulamadan. Üye olacak hiç kimse de 5 kuruş yok arkadaşlar. Kral Pop Radyo burası, Bay J'yi dinliyorsunuz.

0: TRT'nin sunduğu Öykü Güler Sönmez'de Sabah Kuşağı hafta içi her gün 7-9 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
3: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, FAST, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.
4: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
5: Budur.

0: saç kurutma makinesi deyince Vatan.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
3: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
7: Bize huzur lazım.
8: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.

Selam dinleyicilerim, nasılsınız millet? Yazın tadı çıkıyor mu he? Ben Bay J, biliyorsunuz Kral Pop Radyo için sunduğum bu yayınları Bodrum'dan yapıyorum 5 senedir ve gerçekten çok sıcak. Ne kadar sıcak şöyle söyleyeyim, havanın derecesini falan söylemeyeceğim. Temmuz ayı elektrik faturası 7.350 lira geldi. O kadar. İki haneli, 5 haneli olan arkadaşlarım da var. Bu elektrik faturasıyla birlikte uyku problemim tamamen çözüldü.

0: arada. Çünkü gerçekten yapacak hiçbir şey ve imkan olmadığı zaman sürekli uyumaya başladım. En ucuz eğlence rüyalar. 6-7 kaşık mayonez yiyip uyuyakalın. Bak Alice Harikalar Diyarında rüyamız.
1: Mayonez çok pahalı Bayce. Başka ne yiyebiliriz?
0: E oha arkadaş ya. Ucuzluk marketinde 140 lira 850 gram mayonez. Tamam ekmek yiyin iki tane ne yapayım? Ekmek, ekmek. O da bayıltır. Evde film veya dizi izlemek güzel tabii ama şunu fark ettim. Çok sabırsızız yani karımla film seçmeye çalışırken. 1,5 saatin üstündeyse film. Oho 2,5 saat film mi izleyeceğiz? Şimdi değil izlemekten vazgeçiyoruz. Sonra da 4 saat boyunca Instagram'da sonsuz kaydırma yapıyoruz. Ben bunu da anlayamıyorum o da ayrı. Ve bunu yaparken ara vermeden hoşumuza giden şeyleri tam yanımızda oturan birbirimize gönderiyoruz. Ya hayat bu kadar sıkıcı olmamalı bence. Yani hepimiz her dilediğimizde Ibiza adasında bir partiye gidebiliyor olmalıyız. Ve elbette bu akşam size bu hizmeti getirdim. Ibiza'da bir partiye katılmak için Ağustos ayında kaç paraya ihtiyacınız var onu araştırdım arkadaşlar. Evet. 3 gece parti dahil yeme içme, yol, kalış 100 bin lira. Şu anda Bodrum'da sıradan bir balık lokantasında balıksa sadece mezeye ödeyeceğiniz hesap. Ya tabii ki abartıyorum evet ama öyle inanın yani bazı mekanlar kampanyalar yapmış. Geçen bir tanesine gittik. 6700 liraya 4 kişilik masa açıyor. 6 tane meze, levrek, adı lazım değil içecek bir şeyler. Çay, kahve, meyve filan.
1: Tamam da Bahçe lezzetli miydi bari yedikleriniz?
0: Değildi de bundan sana ne kanka? Adam başı 1750 lira verdik. Sohbet ettik kalktık. Buraya odaklan. Yani diyeceğim şu ki o ucuzluk marketinden aldığımız 140 liralık mayonez var ya o sadece bir sos değil. O orta direğin Ibiza bileti. Anladın gece yatmadan önce çeyrek ekmeğe o mayonezi kalın bir tabaka sürüyorsun. Üstüne de 2 tane beyaz ekmeği gömüyorsun. Vücut o karbonhidrat şokunu bir alıyor. Beyin direkt mavi ekran. Bir uyuyorsun rüyanda Ibiza'dasın. Kısmet tabii mayonezi fazla kaçırdıysan Haiti'de iç savaş da olabilir. Belli olmaz o. Neyse biz Ibiza diyelim. Rüyada Mahmut Orhan arkada set çalıyor. Sen önünde zıplıyorsun. Yanındaki çocuk diyor ki kanka sen ne içtin? Diyorsun ki ekmek üstü mayonez koç. Baba yiğit. 2 kaşık da pul biber attım. Kafası fena. Oturmaya mı geldi? Ya? Platformlarda yapay mutluluk paylaşımları var ya nefret ediyorum onları. Herkes mükemmel, herkes zengin, herkes her sabah yoga ile güne başlıyor. Gün ışığı benim ilacım. Herkesin ilişkisi kusursuz. Geçen bir çift gördüm, videoya çekmişler. Sabah birbirlerine sarılarak uyanıyorlar. Her yer bembe. Kim çekiyor bilmiyorum bu arada. Evet. Nasıl bir ilişki yaşıyorlar? Hiçbir fikrim yok. Kaç kişiler? Her yer bembeyaz, çarşaf, örtü filan. Arkada soft bir müzik. Bir kelebek uçup kadının burnuna konuyor. AI ile mi yapmışlar? Ne halsa artık. Kadın adama bakıp uykulu sesiyle günaydın aşkım diyor. Yalan, külliyen yalan. Gerçek bir evlilikte sabah öyle uyanamazsın. Gerçek hayatta sabah uyanırsın. Bizde nasıl onu anlatayım. Karımın saç baş birbirine girmiş. Ağzından salya akmış. Rahmetli dayıma benziyor. Bana dönüyor ve şey diyor. Ya görüyorsun uyuyorum şu alarmı kalkıp kapatsan ölür müsün be adam? Kızım sen kurdun alarmı. Alarm bana mı alarm? Allah aşkına ya. Ya Bayce evliyiz biz ya. Sen kurdun ben kurdum mu var? Kapatsan ne olacak? Abi sonra da neden kapattın? Kirpik randevumu kaçırdım. Ha? Gene bağır bana değil mi? Sana ait hiçbir şey elimi bile sürmem kadın. Bundan sonra böyle.

0: Net gündem.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 3 Ağustos Pazartesi, haber sitelerinden derlediğimiz Net Gündem'le sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasal düzenlemede kritik haftaya girildi. ntv.com.tr ile başlayalım. Terörsüz Türkiye süreci yasasına son şekli verildi. Çerçeve yasa mecliste imzaya açıldı. Bugün de bu konuda yoğun bir görüşme trafiği yaşandı. Düzenlemenin bu hafta meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. AK Parti Grup Başkanı Güler, çerçeve yasayla ilgili muhalefet partilerine ön bilgilendirme yapacak diyor haberin detayında. Geçelim hürriyet.com.tr'ye. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayı enflasyon oranlarını açıkladı. Temmuz'da enflasyon %1,78 olarak kayda geçti. Yıllık enflasyonda %31,75 oldu. Yeni ayda ev ve iş yeri kiralarında artış sınırı ise %31,9 oldu. TRTHaber.com var sırada. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli aile yapısının tehdit altında olduğunu söyledi. Doğum oranlarının düştüğünü hatırlatan MHP lideri bu durumu beka sorunu olarak tanımladı. Gençlerin dünyadaki değişimlere uyum sağlarken geleneklerine bağlı kalması gerektiğini söyleyen Bahçeli, kendi milli değerlerimizden uzaklaşarak gelişme sağlamamız mümkün değildir dedi. Anadolu Ajansı'nın sitesi aa.com.tr'deyiz. Yüksek Askeri Şura yarın toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Şura üyeleri mesai öncesinde Anıtkabir'i ziyaret edecek. Şurada bir üst rütbeye terfi ettirilecek albay, general ve amirallerle kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilecek personelin dosyaları ele alınacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesine 6 Ağustos Perşembe günü için randevu verdi. Görüşmede Mumcu suikastına ilişkin dosyadaki son durum ve yürütülen yeni çalışmaların ele alınması bekleniyor diye yazıyor sözcü.com.tr'de. Habertürk.com'la devam edelim. Gülistan 9 soruşturmasında gözaltındaki 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı ve tutuklu sayısı 28'e yükseldi. İsimler arasında dönemin Tunceli Asayiş Şube Müdürü Ertuğrul Aslan da bulunuyor. Sabah.com.tr'ye geçelim. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Asırlık Gece isimli dizi belgeselin çekimleri için gece saatlerinde Anadolu'dan Avrupa yakası istikametinde trafiğe kapatıldı. Belgeselin çekimleri 2 gün daha sürecek. Bu gece ve yarın gece de köprünün Anadolu-Avrupa geçişi gece 1 ile 5 saatlerinde kapalı olacak. Mynet.com'da manşet, LPG'ye zam. Akaryakıtta tabela değişiyor. Yarından geçerli olmak üzere Otogaz grubuna 2,42 lira zam gelmesi bekleniyor. Bizden kralmusic.com.tr'den bir haberle bitirelim. Kral Otobüsü Gaziantep'te çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız radyonuzda olsun. Gündem.
0: Net Gündem.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi rotası belli oldu. Sarı lacivertler Sturm Graz'ı elerse playoff turunda Sparta Prag Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Fenerbahçe iki turu da geçerse 17 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdıracak. Beşiktaş ve Trabzonspor'un da Avrupa Ligi yolları belli oldu. Kupadaki iki Türk takımının playoff kurası çekildi. Beşiktaş 3. ön eleme turunda Radek Kralovi'yi elerse playoff'ta Dinamo Zagreb, Kauno Žalgiris eşleşmesinin mağlubuyla karşılaşacak. Avrupa Ligi'ne playoff'tan katılacak Trabzonspor'sa 3. eleme turundaki Ferencváros Gornik Zabrze eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Yağız Kağan Erdurmuş satrançta ilkleri başarmaya devam ediyor. 15 yaşındaki büyük usta dünya gençler sıralamasında bir numaraya yükselerek zirveye yerleşti. Gençlerde bir diğer Türk büyük usta Ediz Gürel ise 6. basamakta yer aldı.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Çekinmeden sorabilirsiniz sevgili dinleyicilerim. Fanlarım, bedava eğlencenin tadını doya doya çıkaran sizler. Sorabilirsiniz, çekinmeyin. Lütfen. Yo, helal hoş olsun ya. Valla. Yo. Hayır hayır. Atma. Çıkar o elini cebinden çıkar. İstemiyorum paranı. Şunu sorabilirsiniz bana. Bahçe, sen neden bunca yıldır radyonun bu çılgın, bu klimalı dünyasına takıldın kaldın? Dışarıda devasa bir dünya var. Sen çok yetenekli, çok becerikli birine benziyorsun. Neden? Bunu sorduğunuz için gerçekten çok teşekkür ederim millet. Haklısınız. Evet. Yeteneklerimi ve kapasitemi çok iyi biliyorum. Ancak problem ne biliyor musunuz? Bende çok üstün bir zeka var. Kendimi birkaç yüzyıl geride yanlış zamanda hayata gelmiş bir deha gibi hissediyorum. Oo diyeceksiniz bana. Oo. Bu zeka seviyesiyle 2026 yılında yaşamak resmen eziyet. Etrafıma bakıyorum, herkes yapay zeka diye çıldırıyor. Telefonunuza iki soruyu soruyorsunuz diye seviniyorsunuz. Kardeşim yapay zeka dediğin şey benim radyo stüdyosunda aç karnına verdiğim reaksiyonun çeyreğini veremez. Robota Kral Pop diyorsun, sana frekans söylüyor. Bana Kral Pop de sana 35 yıllık pop müzik tarihini, magazin dedikodularını anlatayım. Kimin kimle hangi kulisten kavga ettiğini. Yapay zekanın haberi yok. Kimsenin haberi yok. O yüzden bazen bu dünyada ne yaptığımı ben de bilmiyorum. Sanırım radyo benim için bir sığınak, güvenli bir liman oldu. Burada kendi dünyamda zamanımın dolmasını, bu çağın bitmesini bekliyorum. Tabii bu arada stüdyodaki asistanlarımla siz dışarıdaki dünyaların bazen akıllarına bile getiremeyeceğim. Çalışmalar içerisinde ol. Gelelim asıl meseleye. 19 haberlerinden sonra radyosunu daha yeni yeni açanlar aramıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz ama. Hani radyolarını yeni açıp Bay J yayındaymış diyen kitle. Sizin açık havada yürürken başınıza yıldırım düşmesi ihtimali. Diğer insanlara göre %80 daha yüksek geç açtığınız için programı biliyorsunuz değil mi? Evet. Asil bir radyo şovmeninin yani benim bütün bir gün süren o muazzam çalışmasının çabasının yarısını tek bir el hareketiyle ellerinizin tersiyle itebilecek duyarsızlıkta insanlara yıldırım da düşen şimşekle çarpar. Nasıl çalışmak zorundaydın?

Siz iş yerinden çıkamadınız. Bahaneniz bu mu yani şimdi? Ha? Plaza mesaileri, o bitmek bilmeyen toplantılar. Ya Ferhat Şirin için dağ deldi, dağ. Dağ delmiş adam aşkı için. Siz bir plazadan, iş yerinden çıkamadınız mı? Bahçeciğim, iş yerinden çıkamadım. Beyin fırtınası yapıyordu, brainstorm yapıyordu. Toplantıyı set ettik böyle. Lanet de, bir de dağ delin ya. Bir de dağ delin diye rica etsem ne mazeret çıkartacaksınız. Gelecektim Bahçe ama belim ağrıyor. Dağ delemezdim. Belim çok ağrıyor. Dün akşam halı saha maçım vardı. Kasım yırtıldı. Modern insanın maalesef vizyonu buraya kadar. Dağ delecek adam kalmadı. Herkes halı saha maçında sakatlanıp rapor alma peşinde. Bahçe'ye sakatlığını ispat edecek. İstemiyorum, olmaz olsun ya. Sizin raporlarınızı istemiyorum. Neyse ki yanlış da olsa 100 yıl. Radyo sığınağımda. Sizin bu muazzam bahanelerinizle eğlenmeyi biliyorum. İyi ki geç de olsa radyoyu açtınız. Ayrılmayın lütfen.

Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.

0: kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
3: İklimsa. Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.

0: Dulce Hediye'den birini kazanmak ister misiniz?
1: E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da.

Arkadaşlar, iyi akşamlar diliyorum. Burası Kral Pop Radyo. Arkadaşlar, özellikle beyler. Gerçi parayı herkes sever. Kadınlar, siz de bu pazartesi akşamı müjdemi isterim. Muhteşem yepyeni bir tavlama metodu buldum. İnanılmaz. Zengin bir semte gidiyorsunuz. Bankanın içine giriyorsunuz. Bankadaki çöp kovalarından birinden acayip yüksek para çekmiş ya da devasa bakiyesi olan birinin slipini buluyorsunuz. Sonra... Bütün bu uğraşı neden yapıyoruz Bay J? Lütfen sabırlı olun, dinleyin lütfen. Sonra beğendiğiniz bir kıza telefon numaranızı vereceğiniz zaman sanki başka yazacak bir yer bulamamış gibi o dekontu alın. Arkasına numaranızı yazıp kıza uzatıyorsunuz. Kabul edin, bu iyi bir numara. Sizi ararsa tek yapmanız gereken bir yerlerden az da olsa bir para bulmak. Çünkü... Ama sizi aradı, değil mi? Ben büyük para çekilmiş gerçek bir fiş bulamadım da. Bir evde oturup kendim yaptım. İlk verdiğim kız fişe bakıp çok garip şeyler söyledi. Bayşe, kapı ve bir bankası. Bir de burada neden el yazısıyla 250 milyon lira yazıyor? Ben, sen bunu kendin mi yaptın? Fark etti uyanık ya. Yok vallahi dedim. Fast food yiyelim mi? Çok canım çekti. Yutmadı. Peki hiç sevgilinizle cep telefonuyla mesajlaşarak ve sevgilinizle eşinizle fark etme 4 saat kavga ettiniz mi? Ben sevgili piyasasında ikinci evliliğimin boşanmasının ardından ikinci boşanmam da diyebilirdim biliyorum. Sevgili piyasasında yeniden yeni olduğum için bilmiyordum kuralları. Son sevgilim aramıştı. Bu arada kavganın nedenini anlayın diye özet geçeyim. 5-6 defa falan birlikte vakit geçirmiştik. Sonra bir gün konuştu, her şey sona erdi. İsmini falan söylemeye çalıştı. Tut dedi, bunu yapma, her şeyi berbat edeceksin. Neyse, evinden çıktım. Bir sabah bana mesaj attı. Sen çok değiştin ve artık beni sevmiyorsan. Abi kavga edilmez WhatsApp'ta.

Ben de kuralları bilmiyorum. Meğer bu mesaja cevap yazmam gerekiyormuş. Ben geri aradım. Hemen ne oldu bebeğim, nedir sorun diye açtım. Bana dedi ki ruhsuz ne yapıyorsun, mesaj yazdım, niye geri arıyorsun? Meğer mesajın cevabı mesajla yazılmalıymış. Kapatınca mesajı buldum. Sen artık beni sevmiyorsan. Cevabım şöyle, içini rahatlatacak mı bilmiyorum ama ben seni önce de sevmiyordum. Yani ama üzüntünü alır mı bilmem ama çok güzelsin.

Eski usul müzik çalarımı çıkarıp şarkı seçmeye başlayınca bir de beni işaret ediyorlar. Şuna bak, şuna adam hala internetsiz müzik dinliyor. Ayıp be. Gençler, siz çok zengin ve dijital bir ortama doğdunuz. Bizim zamanımızdaki o eski kasetleri, CD'leri bilmezsiniz. Kasetin sonundaki şarkıyı baştan dinlemek için 4 dakika kalemi takıp ileri sarardık bazen, biliyor musun? Neden? Çünkü tape bozuk. Yenisini almak da çok zordu. İnternetten şarkı download etmek yoktu bizim zamanımızda, indirmek. 7 ay beklerdik şarkı radyoda çalsın da kasete kaydedelim diye. Benim teybimin içinde hep hazır dururdu kaset. Yan odadan duyardım istediğim şarkının başladığını. Aynen şöyle orada. De duvarı delip yan odaya geçip direkt DJ anonsu, intro, bitmen, kayıt düğmesine. Dikenli yollarda yürüdük biz genç. Siz hep dijitalde tatil yapıyorsunuz. Kral Pop burası, ayrılmayın.

Selam dinleyiciler, Bay J huzurlarınızda. Ne fark ettim biliyor musunuz? Şu bizim Kral Pop dinleyicisi biraz sabırsız mı oldu? Çabucuz mu oldu biraz? Bu otomatik elektronik yapay zekalı dünyada artık hiçbir şey bekleyemiyoruz. Oysa ki akşam trafiğinde şu Bodrum yollarında 10 kilometrelik yolu 2 saatte gitmeyi paşa paşa kabul ediyorsunuz. Ama benim mesela her şeyi bir an evvel anlatmamı bekliyor. Ona sabır. Yaz geliyor. Hadi hadi kış ne zaman gelecek? Sakin ol, tadını çıkart işte. Allah, şimdi nereden herkesin elinde o son model akıllı telefonlar, kameralar. Herkes anında fotoğraf çekip sosyal medyaya koyuyor. İnsanları çok güzel avladılar bu teknolojiyle. Sözüm meclisten dışarı. Fotoğrafı çekiyorsun. Anında görüyorsun. Kim yamuk çıkmış, kimin gözleri kapalı kalmış, kim filtreyi fazla kaçırıp bambaşka birine dönüşmüş. Şlaks diye çekiyorsun. Ve evde kavga başlıyor. Osman sen biraz daha sağa geç. Meltem'in gözleri kapalı. Arif nereye bakıyor Allah aşkına? Şu Arif'i çevirsin birisi. Neyse dur, yapay zeka ile aradaki insanları sileyim. Kendime de biraz gençlik filtresi atayım. Tamam, paylaşıyorum. Eskiden o ilk çıkan dijital makineleri hatırlayanlar var mı? 3 megapiksel. Ne diyorsun? 3 mü? Ne kadar büyüleyici gelmişti. Denizde Yunus görüyorsun. Sudan girip bir çıkıyorlar. Şlaks diye çekiyorsun. Sonra eve girip ekrana bir bakıyorsun. Boş bir su birikintisi çekmişsin. Tabii hayat sadece fotoğraflardan ibaret değil. Evli olduğunuz zaman ara sıra o mutlu günlerinize geri dönüyorsunuz. Hemen heyecanlanmayın. Bu öyle her yıl başınıza gelebilecek bir şey değil. Ben dönem dönem sevgili değiştirdiğim zaman uzun ve güzel bir döneme başlayabileceğimizi hissettiğimde evde bir parti veriyorum. Yani bir nevi eve dönüş partisi gibi bir şey aslında. Çocukların buna anlayış göstereceğini... Bence parti vermek için güzel bir olay uydurmak lazım. Mesela bir süre yurt dışından yabancı kızlarla çıkıyorsunuz. Sonra kendi memleketinize, kendi kültürünüze dönüyorsunuz. Mesela bu dönüşü kutlamak için evde bir parti verebilirsiniz. Bunun ırkçılıkla falan ilgisi yok. Partileri sevmekle ve hasretle alakası var. Benim annem yabancı bir kızla evlenseydim sesini çıkartmazdı ama çok zengin bir kızla evlenseydim kesin parçalardı beni. Anneme parayı sevmiyor diyebilir miyiz bilmiyorum ama fakirlikten nefret ediyor. Ediyor orası ki. Oysa ki bizde ben küçükken pek varlıklı değildik. Yani anne beni çok erken doğurmuş. Sabah 2'de falan. Evet, şaka bir yana. Annemle aramda sadece 15 yaş fark var. Fena değil. Bazen arkadaşlarını tanıştırıyor. Bir de genç insanlarla görüşüyor. Benim dengim, yaşı bana denk. Kadın tutturdu bana sürekli. Hala 55 yaşıma geldin. Torun istiyorum. Anne bu dedim mağazadan satın alınabilecek bir şey değil, biliyorsun değil mi?

her yaşta isteyemezsin evladından bunu. Yaptık bir tane var, yetmiyor mu? Sen ona torun mu diyorsun? Bir tane sadece diyor. Kaç? Tam olarak kaç torun seni tatmin eder anne dedim. Yani en az 3 tane dedi. Anne dedim, bak 3. evliliğimi yaptım. Karımı tanıyorsun. Hayatında yemek pişirmemiş. Film işlerinde aktris falan, işinden başka bir şey düşünmüyor. Çocuklardan nefret ediyor. Gerçekten. Sence onu 3 çocuk doğurmaya nasıl ikna edeyim? Babam rahmetli şey demiş. Oğlum ağırlığını koy. Işıkları kapatıp ona sadece bir çocuk daha istediğini sert bir dille söyle, gerisine kalın. Baba dedim, o ağırlığı koyarsam kadın beni evden değil şehirden sürer. Anne sen bizim hanımı hiç tanımamışsın.

0: seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de. Pilot Garaj
1: Şoto Ekspertiz. Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi. Pilot Garaj Şoto
3: Ekspertiz. Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
4: Kredi. Hayat değişiyor. Evler akıllanıyor. Şehirler dönüşüyor. Teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
5: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
6: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
5: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
7: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469. Pilot Garaj Şoto
8: Ekspertiz. Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
9: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
10: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
11: Yola

0: Çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
1: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

Evet pekala millet, yavaş yavaş şovun sonuna doğru geliyoruz. Bay J, ben Kral Pop Radyo Hasta'nın bu ilk gününü, bu muazzam pazartesi akşamını artık kapatıyorum. Yayın boyunca çok şeyden bahsettik ama programı bitirmeden önce son olarak şunu söyleyeyim. Hayatta takdir görmek ve takdir etmek çok önemli arkadaşlar. Biri size emek verip bir yemek pişirdiği zaman bunu onu beğendiğinizi gösterin. Üşenmeden teşekkür edin. Her seferinde üşenmeden teşekkür edin. Çünkü takdir demek kadar güzel bir duygu yoktur. Etrafımızda ne kadar huysuz, ne kadar geçimsiz insan varsa, inanın küçükken ailesi tarafından takdir edilmediği için büyüyünce öyle olmuş. Hepsi değil tabii. Bazıları genetik olarak öyle doğuyor. Huysuz. Ama çoğunun derdi çocukluktan kalma. Yani birilerine sürekli ters davranmaya devam ederseniz, ileride insanların sizi takdir etme ihtimalinde kendi ellerinizle kaçırırsınız, benden söylemesi. Bunları niye anlattığımı bile bilmiyorum. Ama mikrofon bende, program benim ya. Evet, evet. Bu devirde sosyalleşmek de ayrı bir dert. Mesela ben şu an diyetteyim. Kötü alışkanlığım yok. Kahve de içmiyorum. Bu durumda mesela flört sahnesinde olsam bir kadınla nasıl sosyalleşebilirdim ki? Mecbur fazla direkt olmak zorunda kalacaktım. Hoşlandığım bir kıza bir akşam bir şeyler içelim mi veya seni yemeğe götüreyim demek yerine şöyle demek zorunda kalacaktım. Akşam gel alışveriş merkezine gidelim, sana bir elbise alalım. Neticede... Neticede diğer yani yemek tekliflerinde harcayacağımız dünyanın parasını harcayacağız. En azından burada gardıroba yatırım yapıp indirim kovalarız. Tabii erkek arkadaşlarım da ayrı der. Sürekli dışarıda bir şeyler yapmak istiyor. Bana ya Bayce seninle de bir yere gidilmiyor ya. Hiç bir kötü alışkanlığın yok. Pardon ama kendimi yavaş yavaş öldürmediğim için özür mü dileyim size? Zamanında çok acayip acayip şeyler konuşuyordum ya. Sırf o anki tepkilerine, yüz ifadelerine görmüştüm. Mesela atıyorum Meral selam. Benim kuzenim ninjadır. Bu akşam ustasına

ihanet edecek, tepedeki evini yakmaya gidecek. Onu seyretmeye gitmek ister misin? Kıskala kalıyor. Kıskala kalıyor. Kapatıp kaçıyor diye. Ya da diğerini arıyorum. Sibel merhaba şey diyecektim. Bu akşam bizim evde toplanacağız. 148 tane erkek olacak. Bir de sen. Gelir misin diyorum. Da bir tane. Çiğdem ne haber? Ya bizim anneanneler, anneannemler arkadaşlarıyla evde çılgın bir nostalji partisi mi oluyor? Videoya kaydetmek için birine ihtiyaçları var ama benim başka bir yerde olmam gerekiyor. Sen gidip kaydetsin. Son bomba teklifim de şey demedi. Zeynep bizim Bora'yı tanıyorsun değil mi? Ha, Mehmet'i, Ali, Ahmet, Kadir, Hayri, Süleyman, Mustafa, Cüneyt, Kemal. Ha, onların hiçbirinin birbirinden haberi yok ama hepsi senden hoşlanıyormuş. Deli deli, çılgın çılgın bir pazartesi yayınının sonuna geldik millet. Kendinizi takdir etmeyi, fuzuli masraflardan kaçınmayı ve benim gibi absürt tekliflere karşı uyanık olmayı unutmayın. Yine aynı saatte yarın Kral Pop mikrofonunda buluşmak üzere. Ben Kaçay. Hepinize harika bir gece diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bye.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
4: Hattalar yorulmayın, sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 1

0: enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni

0: enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın.
2: ...112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara... ...ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

hep suskun. Aynaya bakmak gibi senle konuşmak. Ne zaman dinlesem sen susuyorsun. Ne zaman dinlesem

Cephimde acı yatmazlar. Ben kuşlardan da küçüktüm, bir gece vaktiydi. Aşk tuttu elimi.

Pop Liste. Pop Liste'den herkese merhaba. Birçok platformda en çok çalınan şarkılara göz atacağımız listelerde ilk olarak Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalınan ilk 10 şarkının sıralaması var. 10 numara Manifest Toz Pembe. 9 numara Blok 3 Poizy Çok Güzel Gülüyorsun. 8 numara Mebrure Değilim. 7 numara Blok 3 Sebebi Yar. 6 numara Sibel Can APO Kıyamam. 5 numara Emre Fel Funk Takıl Bir Güldün. 4 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. 3 numara Mela Bedel Mustafa Sandal Bülent Tezcan İki Tas Çorba. 2 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. 1 numara Hadise Ara Beni. Sırada YouTube Müzik, Mood Müzik, Fizi, Spotify, Apple Müzik ve iTunes'tan aldığımız verilere göre dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen ilk 10 şarkı var. 10 numara Derya Ulu Şımarık. 9 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. 8 numara Blok 3 Kırgınım. 7 numara Hadise Ara Beni. 6 numara Sibel Can APO Kıyamam. 5 numara Blok 3 Poizy Çok Güzel Gülüyorsun. 4 numara Blok 3

kayıp kalp. 3 numara manifest Ajda Pekkan hileli. 2 numara blok 3 sebebi yar. 1 numara manifest toz pembe.

Ben 10 Ulusal Pop Müzik Radyosu'nda en çok çalan şarkılar ve dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen şarkılarla hazırlanan pop listede 10 numara Emre Fel Funk Takıl Bir Güldün. 9 numara Blok 3 Kayıp Kalp. 8 numara Mela Bedel 2 Taz Çorba. 7 numara Blok 3 Poizi Çok Güzel Gülüyorsun. 6 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. 5 numara Sibel Can APO Kıyamam. 4 numara Manifest Toz Pembe. 3 numara Blok 3 Sebebi Yar. 2 numara Hadise Ara Beni. 1 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli.

benimle böyle konuşma. Kapıları kapatma. İkimize karşı bu dünya bizi anlamayacaklar.